0: Esta güebisti kitabı dengi deben. La madu peşkeşkirdini Fahmi Hamatofiq.
1: Kitabı Çamka İslamiyakan Didu Halvest Nusini Mamsa Hasan Şemirani.

0: Ha, hoş e.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

rung botewa tesir la ser mamostayan durust dakat ewiş eweyeke dermaleke nezike deyan salaka heya ewiş dermale metirsi beşi endaziyari ya xud taybete be endaziyaran am dermaleye esta be hiç renmaye ya xud be hiç eweyeke dirasa ke

0: Esta güebisti kitabı dengi debin. La madu peşkeşkirdini Fahmi Hamatofiq.
1: Kitabı çamka İslamiyakan didu halvest nusini Mamsa Hasan Şemirani.